0: İBANK lisansiyası esasında fiyat gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
2: Mekan ister harici, ister dahili olsun. İster mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Seramax olsun.

0: Herbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda malumat almak isteyenler. Narkotik vasitelerin kanunsuz dövresine dair malumat vermek isteyenler. Narkotik istifadeçileri. Narkotik asıllıktan eziyet çeken aileler. Bu istikamette malumat almak isteyen herkes. Haftanın birinci gününden beşinci güne dek saat 9'dan 18'e dek 802 kaynar hattına müracaat edebilirsiniz.
3: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50. Her 500. müştəri 100. Her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 May 2025'ci

0: Tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balazlı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
1: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tetbikiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı

0: İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zıvgal, badamlı.

0: Men aşigem hasarı, sınık könlüm hasarı. Aşık dertten ev dikmiş, gemlen çekmiş hasarı.
1: Ulu yurdun nefesi, 105 FM.